como te decía, no quería cargarme el tema. Seguimos aquí en esta tarde de viernes. Un montón de gente conectada ahí. Sabía WhatsApp, Javi Cano, Miguel Ángel del León, Grande Torrent, un montón de gente. Sois muchos. Esto lo conoces. Cowbell Theory. Think Too Much. También nuevo de la semana pasada. Casi nuevo. Right now when I run with people, look in the eye, girl, you can see the evil. What? This is the chop chop sequel. Tight like my grandmother girdle. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap